0: Yes, that sounds good. That's not helpful.
1: Kesin sonucu da sanat kadar ne yapılır ne yapılır ne yapılır ne yapılır ne yapılır ne yapılır ne yapılır ne yapılır ne yapılır ne yapılır ne yapılır ne yapılır ne yapılır ne yapılır ne yapılır ne yapılır ne yapılır ne yapılır ne yapılır ne yapılır ne yapılır ne yapılır ne yapılır ne yapılır ne yapılır ne yapılır ne yapılır ne yapılır ne yapılır ne yapılır ne yapılır ne yapılır ne yapılır ne yapılır ne yapılır ne yapılır ne yapılır ne yapılır ne yapılır ne yapılır ne yapılır ne yapılır ne yapılır ne yapılır ne yapılır ne yapılır ne yapılır ne yapılır ne yapılır ne yapılır ne yapılır ne yapılır ne yapılır ne yapılır ne yapılır ne yapılır ne yapılır ne yapılır ne yapılır ne yapılır ne y